masu yin tofi suke yi da safi, tsare mu da girman kan masu girman kai kafin su rayu. Allah ka dauke mana